0: Mercury Radio 93.7 FM proudly acknowledges Audio Technica as our live outside broadcast headphone supplier. From community events to live yarns on country, Audio Technica helps us deliver clear sound and strong voices wherever we are. Supporting community broadcasters and First Nations media, Audio Technica, proud supporters of Koori Radio 93.7 FM. Putting the spirit back into Sydney.
1: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Koori Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.